0: Es ist 8 Uhr.
1: Televizyon izlemekten sıkıldın mı? O zaman bizi dinle.
2: Dinle. İstanbul'u duyacaksın.
1: Perşembe akşamların vazgeçilmez keyfi İstanbul.
3: Cazdan rock müziğe, pop'tan hip-hop.

0: İstanbul başlıyor.
1: Herkese iyi akşamlar. Saatlerimiz 20.00'ı gösteriyor. Her perşembe günü olduğu gibi İstanbul 1 saat boyunca sizlerle olacak. Bugün stüdyoda oldukça kalabalık bir ekibiz. Herhalde konuğumuzun geleceğini duyunca arkadaşlarım da hareketlendi ve stüdyoyu doldurduk. Onlara mikrofonu vermeden önce, özellikle Muharrem Bey'e vermeden önce ben kısaca bir konumuzdan bahsetmek istiyorum. İsviçre'de her yıl 3 kişiden bir ruhsal bir zorluk yaşıyor ama bu insanların yalnızca yarısı yardım alabiliyor. Ve nüfusa baktığımızda da 3'te 1'ine kadarı ruhsal bir hastalık yaşıyor. Ve bunların ancak yarısına yakın tedavi alıyor. Federal Sağlık Dairesi'nin datasına göre nüfusun %10'unda orta ile ağır arası depresyon belirtisi oluyor. Kadınlarda bu oran %12, gençlerde %19. Bir de bekleme süreleri var. İsviçre'nin en büyük psikolog rehberi üzerinde yapılan bir analize göre psikologların yalnızca %16'sı 2 hafta içinde randevu alabiliyor. %32'sinde bekleme en az 4 hafta sürüyor. %33'e hiç yeni danışan almıyor. Temel sigortayla çalışan psikologlarda uzun bekleme ya da hiç yer olmaması daha da sık görülüyor. Peki asıl bizim konumuza gelecek olursak göç ve mülteci deneyimi nasıl? Bu ise bambaşka. Ben buradaki bilgileri, dataları vermeden önce konuğuma dönmek istiyorum. Hoş geldiniz Muharrem Bey.
2: Hoş bulduk. Merhaba, teşekkürler.
1: Nasılsınız?
2: İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız?
1: Ben de iyiyim, teşekkürler. Tabii bu verileri insanları üzmek için değil, aslında yalnız değilsiniz demek için verdik.
2: Evet.
1: Ve bununla ilgili de birçok aslında yapabileceğimiz şey var demek istedik.
2: Evet, yani İsviçre'de sivil toplum kuruluşları bu konuda gerçekten aktif. Bunlardan biri de Rotes Kreuz Baseland. Bugün konuşacağımız program Problem Management Plus, problem yönetimi ve daha fazlası. Rotes Kreuz'un Spirit projesi kapsamında sunduğu bir mülteciler ve göçmenler için sunduğu bir hizmet. Bu hizmet aslında bu göç deneyimi yaşayan kişilerdeki günlük hayatta yaşadıkları stres, baskı ve zorlanmalarla daha iyi başa çıkmalarına yardımcı olmak için hazırlanmış düşük eşikli bir destek programı. Dünya Sağlık Örgütü tarafından geliştirilmiş bir program. Dünyada birçok ülkede uygulanıyor. Burada da Rotes Kreuz Baseland tarafından yürütülüyor. Aslında amaç psikoterapi değil. Sadece insanların günlük hayattaki zor durumlarla başa çıkabilmeleri için onlara uygulanabilir yöntemler, stratejiler göstermek, öğretmek. Böyle bir programa neden ihtiyaç var? Dediğiniz gibi aslında psikolojik desteğe ulaşmak her zaman kolay değil. Özellikle mülteciler ya da göçmenler için bu çok zor çünkü dil engeli var. Bekleme süreleri uzun ya da ilk geldiklerinde nereye başvuracaklarını bilmiyorlar. Bu onlara kolay ulaşılabilecek bir destek sunuyor. Ve bunu ana dilinde sunuyor. Yani belki de asıl önemli nokta orada. Evet. Bu hizmeti birçok dilde, ana dilinde alabiliyorlar.
1: En önemli konu gerçekten o. Çünkü ilk gelindiğinde özellikle dil bilinmiyor. Ya da dilde, yani başka bir dilde kendinize özellikle psikolojik durumunuzu anlatmak çok çok zor oluyor.
2: Evet, ve buraya ilk geldiklerinde de yoğun bir şekilde sonuçta göçün getirdiği, o kendi ülkesinden buraya gelene kadar yaşadığı bir travma var. Ve buraya geldiğinde de alışma sürecinde, uyum sürecinde yaşadığı birçok zorluk var. Eğer iltica başvurusu yaptıysa oradaki belirsizlik ya da iş arama, ev arama, dil öğrenme, sosyal çevre kurma bir sürü şeyle bir anda başa çıkmaya çalışıyor. Ve tabii ki bu da bir baskı oluşturuyor ister istemez.
1: Peki biz direkt konuya girdik. Muharrem Bey, kendinizi de tanıtmak ister misiniz? Siz ne yapıyorsunuz? Siz Rotes Kreuz'da, Baseland'da neler yapıyorsunuz?
2: Ben kültürler arası iletişimci olarak farklı projelerde çalışıyorum sivil toplum kuruluşlarında. Bu projelerden bir tanesi de Problem Management Plus projesi Rotes Kreuz Baseland'daki. Evet, orada birebir bize başvuranlarla, danışanlarla birebir çalışıyorum.
1: Çok güzel. Ne kadar süredir bu işi yapıyorsunuz?
2: Bu işi 2 senedir yapıyorum. Şu anda 2. senenin içindeyim.
1: Arkadaşlar hoş geldiniz.
3: Selamlar.
4: Hello.
1: Sizler nasılsınız?
3: İyiyiz aslında ama.
4: Onur'un mikrofonu açık değil.
2: Duyuyor ben de iyiyim, teşekkürler.
3: Hava biraz bozulduğu için iyi olmakta zorlanan olarak tek başıma mıyım acaba?
4: Haftaya güzelleşiyor, üzülme. 27 tamam. Dereceye çıkıyor.
3: O zaman çok iyiyim.
1: Ben her havayı kabullendiğim bir günümdeyim. O yüzden çok etkilenmedim.
2: Ben memnunum ya havalardan.
1: Memnunsun değil mi? O zaman şöyle kısa bir ara verip şarkı çalsak ne dersiniz?
2: Bence güzel. Siz ne dersiniz Muharrem Bey? Olur, ne çalacağız?
1: Ne çalalım?
4: Barış Manço koymuşsun orada, gördüm, hadi bir.
1: Günaydın çocuklar dese uygun mu?
2: Güzel.
1: O zaman başlıyoruz.

0: Evet, iki şarkıdan sonra tekrar buradayız. Muharrem Bey'le sohbetimize devam ediyoruz. Ben izninizle bir datadan daha bahsetmek istiyorum.
1: Tabii ki.
0: Sıkılmadıysanız. Sonra Gülden'le sizi baş başa bırakacağım. Size sorular olacak. Şimdi İsviçre'de yapılan bir çalışmada göç kaçış deneyimi olan her 100 kişiden 88'i hayatında en az bir travmatik olay yaşadığını bildiriyor. İsviçre için temsili bir veri yok, ancak uluslararası araştırmalara göre mültecilerin yaklaşık %30'u travma sonrası stres bozukluğu, yine yaklaşık %10'u depresyon yaşıyor. Bu ikisi kısmen örtüştüğü için mültecilerin kabaca yarısında en az bir ruhsal rahatsızlık olduğu tahmin ediliyormuş. Tercümanlı terapi imkanı yetersizliği, uzun bekleme listeleri ya da geri çevrilmelerde bu ruhsal hastalıkları hem yanlış bilgilerle damgalanmasına neden oluyor, hem de insanlarda korku yarattığı söyleniyor. Yardım almak isteyen insanlar için de bu kolay olmuyor. Psikologlar arasında çoğu zaman haftalarca bekleniyor. Psikologların neyse 3'te 1 artık yeni danışan bile kabul etmiyor. İsviçre için konuşuyoruz. Bir de bunu kendi dilinde anlatma durumu var. Ben Gülden'e mikrofonu vermeden önce size şunu sormak istiyorum. Gerçekten yeterli sayı var mı? Yani Türkçe destek almak isteyen birisi sizlere ulaştığında, tabii ki sizler psikolog, psikiyatrist değilsiniz ama ilk aşama gibi görürsek, yeterli çalışan, yeterli bu işle ilgilenen görevli var mı?
1: Evet, şu an için yeterli sayıda çalışan var ve kontenjanımız da var bunun için. Eğer Türkçe destek almak isteyen kişiler olursa bize Rotes Cross bazlantı sitesinden ulaşabilirler. Başvuru formunda doldurabilirler. Ve ilk görüşmeye katılabilirler. Bunun için tabii ki yapmaları gereken şey oradaki formu doldurmak ve ama tabii ki oturum izninin BF ya da S olması gerekiyor. Böyle bir ön şart var ve Basel-Land kantonunda yaşaması gerekiyor.
0: Bu çok önemli. Mesela Basel-Stadt'ta şu an biz dinleyen biri bu programla ilgileniyorsa size başvuramıyor mu?
1: Bizim programa değil ama başka tabii ki Basel-Stadt'ın benzer bir programı varsa ona başvurabilir. Ama bizim program için Rotes Cross Basel-Land'ın sunduğu servis için Basel-Land kantonunda yaşamak gerekiyor.
2: Sahada bir tek ben kaldım şu an.
1: Evet,
2: pardon.
1: B, F ve S oturum statüsüne sahip olması gerekiyor.
3: B, S, F. Evet.
1: Ya, tabii ki bazen istisnalar uygulanabiliyor diğer kişiler için. Ama bunun kişiye özel, birebir görüşmelerde bunu görmek gerekiyor ve bu herkes için geçerli olmayabilir. B, F ya da S oturum izni yoksa da kişiler başvurup bu programa uygun olup olmadıklarını öğrenebilirler.
0: Yani aslında kişi çekinmeden size bir mail atsa bir yönlendirme yapılıyor bundan
1: tabii
0: sonrasında.
1: Tabii ki. Yani sistemimizdeki formu doldurduğu anda kişiyle iletişime geçiliyor. Bazen önümüzdeki engellerden biri de o. İnsanlar çekinebiliyorlar. Çünkü dediğiniz gibi psikolojik yardım almak, böyle bir destek almak bazen toplumda farklı görülebiliyor. İnsanlar damgalanmak istemiyorlar. Özellikle erkekler tabii ki kendilerini anlatmakta biraz daha zorlanıyorlar ya da çekiniyorlar. Ama bizim programımız az önce de bahsettiğimiz gibi bir psikiyatrik destek ya da bir tedavi sunmuyor. Bizimki düşük eşikli bir danışmanlık hizmeti. Burada kişiler gelip 5 görüşmede, görüşmeler 90 dakika sürüyor. 5 görüşmede günlük hayatta işlerine yarayacak stratejiler ve metotları öğreniyorlar. Bunları kendileri uyguluyorlar.
0: Ben programı dinlediğimde açıkçası sanki herkese faydalı olurmuş gibi hissettim. Sadece rahatsızlık olan...
1: Siz de beklersiniz.
2: Ama Basel-Stadt'ta oturuyorum.
0: Ama Basel-Stadt'ta oturuyorum. Oluyor mu?
3: İçimizde Basel-Landlı bir tek Berk var.
2: Evet, bir beraberiz bundan sonra.
1: Tamam.
3: Yani evet, aslında herkes çok cesur değil. Mesela ilk göçtüğü zaman herkesin kafasında hayata tutunma var. İlk İsviçre'de hayatta nasıl kalırım var. Ama hiçbir zaman aslında ben bu hayatta tutunurken nasıl bir yol izleyeceğim, benim bir desteğe ihtiyacım var mı demiyor insanlar başta. Ama bazen kendini sorgulayınca da hakikaten bazen bir destek iyi gelir gibi geliyor sanki. Bu konuda da cesaretlendirmek herkese önemli diye düşünüyorum ben. Destek verilen diller hangileri? Ben onları aslında öğrenmek istiyorum.
1: Şu anda destek verilen diller Ukraynaca, hı hı. Türkçe, hı hı. Kürtçe, hı hı. Peştuca, hı hı. Peştu dili, hı hı. Amharca, hı hı. Rusça, Tamilce, hı hı. Dari, Farsça, hı hı. Ve Tigrinya.
3: Bayağı
1: dillerinde
3: da...
1: ve Arapçayı söylediğimi bilmiyorum. Hı hı. Ve Tigrinya dillerinde. Hı hı. Yani yaklaşık 10 dilde hizmet alabilir, evet. Bize başvuranlar. Hı hı. Ana dillerinde. Hı hı. Yani hı hı. Onların dillerini konuşan birisiyle. Arada hı hı. tercüman olmadan.
0: Hı hı. Peki bu diller nasıl belirleniyor?
1: Bu diller tabii ki başvuru sayısına göre, birazcık talebe göre belirleniyor. Şu anda mesela en çok... Ukrayna, Türkiye, Afganistan ve Arapça konuşulan ülkelerden başvurular geliyor. Ama sonuçta bu biraz arz talep meselesi.
3: Peki toplamda ne kadar süre, mesela ben geldim ve Bazerland'da oturuyorum ve sizden destek almak istiyorum. Koşullarım da uygun bulundu. Ne kadar süre destek alabiliyorum?
1: 5 görüşme yapıyoruz biz sizinle. Hı hı hı. Görüşmeler yaklaşık 90 dakika sürüyor. Hı hı. Bu 5 görüşme boyunca sizinle beraber stresle başa çıkma, hı hı. Günlük sorunları adım adım çözme, hı hı. Daha aktif olma, hı hı. Hayata daha aktif bir şekilde katılma ve sosyal desteği arttırma gibi konularda konuşuyoruz ve bu konuda size bazı yollar, yöntemler gösteriyoruz. Ve bunları bu görüşmelerin arasında, her görüşmenin arasında sizin uygulamanızı da bekliyoruz. Biraz ev ödevi veriyoruz size ve bir dahaki görüşmeye kadar bunları uygulamanızı bekliyoruz. Ve bütün görüşmelerin sonunda da görüşmenin başında ve görüşmenin sonunda da sizin durumunuzu anlamak için bir kısa bir test yapılıyor. Toplam 5 görüşmede ve sonrasında eğer sizin ruhsal durumunuz iyi değilse ya da daha kötüye gidiyorsa ya da daha da kötü durumlarda mesela intihar gibi düşünceleriniz varsa sizi Listal'de ya da Biningen'deki psikiyatrik kliniklerine yönlendiriyoruz. Bunu vurgulamakta fayda var. Bu bizim sunduğumuz hizmet, az önce de söyledik, bir psikiyatrik tedavi değil. Eğer çok baskı altındaysa kişi, ciddi ruhsal problemler yaşıyorsa, intihar eğilimi varsa, intihar planları varsa biz bu kişiyi programa almıyoruz ve onu profesyonel bir yardıma yönlendiriyoruz.
4: Benim bir sorum olacak ama arada.
3: Tabii.
4: Peki bu görüşmelerde her şey aramızda kalıyor değil mi?
1: Tabii ki, orası çok önemli. Konuşulan her şey orada kalıyor. Bu da o kişiye güven vermek için çok önemli. Az önce Duygu Hanım'ın da söylediği şey, o engel ve dil engeli ve o kendini ifade edememek, kendini açamamak gerçekten çok karşılaştığımız bir problem. Burada ana dilini konuşan birisiyle kendini çok rahat hissediyor insanlar. Bu aldığımız en önemli geri dönüşlerden biri. Birebir danışanlardan aldığımız geri dönüşlerden biri. Ben hani psikoloğa da gittim, psikiyatriste de gittim ama kendimi bu şekilde ifade edemedim. Çünkü orada bir başka bir kişi vardı, tercüman vardı. Ve hani beni anlayan birisi yoktu. Siz beni anlıyorsunuz. Bu bizim için gerçekten çok olumlu bir geri dönüş. Projenin çıkış amacına da çok uygun. Dolayısıyla bence en önemli noktalardan biri bu.
3: Evet. Peki bir katılımcı 5 hafta katıldı bütün bu programa. Fakat son değerlendirmelerde hala sorunlarını aştığını düşünmüyor. Siz daha sonrasında nasıl ilerliyorsunuz? Projeye katılmasına devam mı ediyor yoksa başka alanlara mı yönlendiriyorsunuz?
1: Son görüşmede az önce söylediğim gibi bir değerlendirme testi yapıyoruz ve bu testin sonucuna göre eğer sizin dediğiniz gibi bir yardıma, profesyonel bir desteğe ihtiyacı olduğu görülürse ona bir rapor veriyoruz ve bu raporla kendi aile doktoruna ya da sosyal yardım hizmetlisine, görevlisine bu raporu verip kendisinin
3: bir sonraki
1: ya da işte profesyonel bir hizmet alması için sevk ediyoruz bir anlamda. Bir tavsiye mektubu gibi bir şey veriyoruz, evet.
0: Peki bu sevk olurken de dil desteğiyle beraber sevk etme gibi bir ihtimal olabiliyor mu? Diyelim dili yetersiz kişinin.
1: Orada tercüman yardımıyla hizmet alabiliyor, evet. Ama orada kendi diliyle bir doktorla karşılaşacağının kimse garantisini tabii
0: veremiyor
1: ki veremez.
0: Veremiyor tabii ki. Peki bunun maddi olarak bir bedeli oluyor mu bu katılımcılara?
1: Buradaki İsviçre sağlık sisteminde nasıl işliyorsak bu katılımcı için de öyle işliyor. Onun sosyal statüsüne göre, onun sağlık sigortası kim tarafından karşılanıyorsa tabii ki bu daha sonraki o profesyonel destekte o kapsamda karşılanıyor. Ama bizim sunduğumuz hizmeti soruyorsanız eğer tabii ki ücretsiz, hiçbir şekilde ücret talep edilmiyor. Hatta eğer uzak bir yerden geliyorsa yol parası da karşılanıyor eğer talep ederse.
0: Yani bu görüşmeler hep birebir oluyor.
1: Birebir.
0: Ve sizin ofislerinizde oluyor,
1: evet,
0: doğru mu?
1: Evet, Listal ve Biningen'de ofislerimiz var. Kişinin yaşadığı yere göre ya da çalıştığı yere göre iki ofisten birinde ona uygun bir zamanda haftada bir planlamaya çalışıyoruz buluşmaları. Listal'de ya da Biningen'de buluşuyoruz, evet.
0: Yani kişi 5 haftalık bir süre belirlemesi gerekiyor haftada birden.
1: Evet.
3: Peki yaş aralığı ne? Yani mesela belli bir yaş grubu var mı yoksa bütün yaş?
1: 18 artı. Bizim projeye katılmak için.
3: 18 yaşından itibaren herkes, yardıma ihtiyacı olduğunu düşünen herkes başvurabiliyor. Peki bir de siz, pardon, soru mu soracaktın? Onu şarkıdan sonra sorarız belki. Siz aldığınız eğitimlerden de bahsettiniz. Aslında siz de bu proje için çok büyük ciddi eğitimlerden geçtiniz ve sonrasında buraları, aslında bu işi yapıyorsunuz. Yani insanların size başvurmasının bir karşılığı da var tabii ki.
1: Evet, bütün bu dillerde, söylediğim dillerde görev alan arkadaşların hepsi benim gibi. Ben Türkçe bu hizmet veriyorum. Zürih'te, Zürih Üniversitesi'nde bir eğitimden geçiyoruz. Sonrasında deneme vakaları yapıyoruz. Sonrasında bir sınava giriyoruz, sertifika alıyoruz ve ondan sonrasında bu görevi yapmak için yeterlilik kazanıyoruz. Böyle bir süreç var, evet.
3: Yani gittiğiniz zaman, eğer böyle bir şeye ihtiyacınız varsa sevgili dinleyiciler, gittiğiniz zaman da herkes işinde uzman. Bunu da rahatlıkla söyleyebiliriz buradan. Duygu, şarkı mı çalacağım?
0: Bir şarkıyla devam edeyim diyorum. Büyükev Abluka'dan çalacağız. Arayan bulur diyecek. Sonra da Mor ve Ötesi'nden dinleyelim. Daha sonra sohbete devam edelim.

0: Evet, iki şarkının ardından tekrardan sizlerleyiz. En son Mor ve Ötesi'nden dinledik. Bir de hatırlatma yapalım. Kendileri Basel'e geliyor. Ekim ayında konserleri olacak.
1: Ben mikrofonumu kendime yaklaştırmak zorundayım. Gürültü olursa özür dilerim dedim. Olmadı.
0: Gidecek misiniz konsere?
1: Kaçında dedin?
0: Ekim'de.
2: 15 Ekim galiba.
0: 15 Ekim.
1: Ben yokum.
2: Hayır, ama aynı gün iki konser var. Bir de Ezel var.
0: Oh. Ezel Zürih'te, Mor ve Ötesi Basel'de.
2: Yok, Ezel ikisi de, iki tane Zürih'te, bir de Babazula var, pardon. Babazula ile Ezel aynı günde Zürih'teydi. Birisi Mutlu'da, birisi Ekstra'da galiba. Emin
0: evet, ben bence de öyle. Şeydeki Mor ve Ötesi Basel'de.
2: Yok, şey, Mor ve Ötesi ile Ezel aynı gün değil. Şu an karıştırdım.
0: Değil, değil mi? Mor ve Ötesi farklı gün, Babazula ile Ezel aynı gün.
2: Evet.
0: Yani Zürih'te bu konserlere gitmek isteyenler tarafını seçecek ama Mor ve Ötesi burada tek.
2: Evet.
0: Gidiyor musunuz?
2: Ben Babazula diyorum. Mor ve Ötesi'nin biletlerine baktım. Oturma düzeninden ötürü protesto ediyorum ve gitmiyorum.
3: Ama ben Zürih'te izledim. Birkaç ay oldu. Gene akustik gelmişlerdi. Evet. Bir tiyatro gibi bir yerdi. Ben de aynı Onur gibi düşündüm. Ön yargıyla gittim. Oturarak konser mi izlenir diye. Evet. Ama konsept biraz hani ona uygun ve çok keyifliydi. Onların şeyi de muhabbeti falan da çok iyiydi. Ben tavsiye ederim.
0: Peki, bunu duymamız çok iyi oldu. Benim bildiğim akustik, çünkü zaten yaptıkları yerde öteki yani, türlü yapamazlardı. Yani orası bildiğin oturma düzenli bir salon.
3: Ama yani akustik deyince de tabii ki hani böyle full akustik düşünmeyin.
2: Teşekkürler.
0: Tamam, yine de bazı yerlerde şey yapmak istiyorsunuz, ayağa kalkmak istiyorsunuz ama öyle bir ortam yok.
3: Ben keyif aldım.
2: Bu arada biletler bayağı bir satılmıştı. Sadece balkon kalmıştı. Geçen hafta hala balkon olabilir. Bence bir an önce alın biletleri.
0: Evet, gitmek istiyorsanız Stadt Casino'da yerler limitli. Web sitesinden, Stadt Casino'nun web sitesinden girip bakabilirsiniz. Benim şu an bakıyorum, ben gördüğüm kadarıyla çoğu bilet satılmış. En uygun biletler satılmış hatta. Daha pahalı yerler kalmış. Siz gidiyor musunuz yoksa Zürih'te dinlediniz?
3: Zürih'te sıramızı sağladık. Şimdi muhtemelen gitmeyeceğiz, evet.
2: Babazula'ya gidelim.
0: Babazula'ya gidelim, olur.
2: Perşembe günü galiba.
0: Babazula'yı ben en son Onur'la dinlemiştim. Yıllar önce.
1: Basel'de mi?
0: Hayır, bende.
3: Geçen sene Kasern'de vardılar. Ben orada dinlemiştim. O da güzeldi.
0: Ben gidememiştim ama canlı performansları çok iyi oluyor.
2: Çok güzel ya. Bence Babazula on numara. Bir de eskiden İsviçre'ye sadece 3 kişi geliyorlardı. Şimdi baktım grup kalabalık, yine 5 kişi var.
3: O zaman bu kadar Babazula konuştuk. Bundan sonra bir de Babazula çalalım mı?
0: Tabii ki çalarız. Sistemimizde Babazula vardır, çalarız. Siz gidiyor musunuz Babazula'ya?
3: Yok, gitmiyoruz.
2: Geçen sene de geçen hafta da çalmıştık da aynı şarkıyı çalma. Şimdi bilemedim hangi şarkı olduğunu. Biz de çaldık geçen hafta.
4: Kimse bilemediği için bence sorun yok.
2: Evet. Yok, ben vardım, sen vardın, sen yoktun. Dilden doğru, pardon.
1: Ben yaptım, evet.
0: Peki şarkı öncesi programın içeriğinden biraz daha bahsedelim mi?
1: Evet.
3: Olur. Programda az önce de söylediğimiz gibi 5 kere 90 dakika buluşuyoruz. Ve burada yaptığımız şey aslında bir şekilde onların... günlük sorunlarını adım adım çözmeleri için, stresle başa çıkmaları için ya da işte biraz daha sosyal çevreyi, sosyal çevrelerini güçlendirmeleri için ve daha aktif olmaları için onlara bazı yöntemler göstermek, bazı yollar öğretmek. Bunlardan mesela hani bir örnek vermek gerekirse, diyelim ki kişi iş arıyor ama o stresli, o baskı altındayken tabii ki bu daha da zor olabiliyor. Biz o adımları, iş arama adımlarını onunla beraber küçük parçalara bölerek, işte mesela ilk önce bilgi toplayacaksın, işte ondan sonra CV'ni hazırlayacaksın, ondan sonra uygun iş ilanlarını bulacaksın, ondan sonra başvuru yapacaksın gibi, sadece örnek olsun diye söylüyorum, böyle küçük küçük adımlara bölerek yapmasını sağlıyoruz. Ya da insanlar ruh durumları kötüleştiğinde ya da travmatik olaylar yaşadıklarında kendilerini geri çekebiliyorlar. Ya bu bizim günlük hayatımızda da çok sık karşımıza gelen bir şey. Bazen yataktan çıkmak istemiyoruz, evden çıkmak istemiyoruz, temizlik yapmak istemiyoruz. Bazı insanlar var, belki haftalarca banyo yapmak istemiyorlar, tıraş olmuyorlar vesaire. Ya da daha önce yaptığımız, keyif aldığımız aktiviteleri de yapmıyoruz. Mesela eskiden kitap okuyoruz ya da sinemaya gidiyoruz. Ama bulunduğumuz ruh hali nedeniyle kendimizi geri çekiyoruz ve bu rutin her zaman yaptığımız şeyleri yapmıyoruz artık. Ve şeyi düşünüyoruz. Eğer hani bir gün bu ruh halim düzelirse bunu tekrar yapmaya başlayacağım diye düşünüyoruz ve erteliyoruz. Bunu kırmaya çalışıyoruz mesela. Yani bu hareketsizlik döngüsünü kırmaya çalışıyoruz. Bu kısır döngüyü kırmaya çalışıyoruz beraber çalışarak. Bu örnekler bilmiyorum hani ne kadar açıklayıcı oldu ama.
1: Bence çok yerinde oldu kesinlikle.
3: Bir şekilde bizim onlarla yapmaya çalıştığım şey onlara güç vermek, motivasyon vermek, biraz onları motive etmek. Ve bu 5 hafta boyunca onları desteklemek. Çünkü 5 hafta sonra onlar yalnız kalacaklar. Yani biz olmayacağız ve bu öğrendiklerini kendileri uygulayacaklar ya da biz onu bekliyoruz.
1: Küçük bir mentorluk aslında bir taraftan da bakıldığında.
3: Evet, yani bu deneyimi yaşamış kişiler tarafından, daha önce bu deneyimi yaşamış kişiler tarafından, eğitimli kişiler tarafından bir mentorluk diyebiliriz.
1: Destek, evet.
3: Gayet,
1: çok da
3: gayet doğru bir tanımlama bence.
1: Aslında aynen, aslında göç etmiş birisi, daha önce göç etmiş birisi, yeni göç etmiş birinin halinden ancak o anlar aslında.
3: Evet, benzer yollardan geçmiş, benzer tecrübeleri yaşamış, benzer sıkıntıları yaşamış kişiler en azından çözüm yollarını da bildikleri için daha iyi rehberlik edebiliyorlar.
1: Peki ben konuyu bir adım daha ileri taşıyorum. Mesela dediniz ki Bazelland'da şu anda sizin yeterince ekibiniz, kadronuz tamam ama belki başka şehirlerdekilerde yeterince kadro yoktur. Helper olmak için sizlere helper deniyor.
3: Evet.
1: Değil mi? Yardımcı evet. Ama doğru çevir değil aslında. Destekçi daha evet. Çok. Destekçi olabilmek için nasıl bir yol izlemek gerekiyor? Var mı sizce yani tavsiye edebileceğiniz bir şeyler var mı?
3: Eğer bir ihtiyaç olursa ya mesela Rotescroyce için söyleyebilirim. Eğer bir ihtiyaç olursa Rotescroyce'un web sitesinden bu ilan ediliyor. İş ilanı şeklinde. O iş ilanına başvurarak görüşmeye katılabilirler. Eğer seçilirlerse az önce bahsettiğim eğitime katılıp o sertifikayı aldıktan sonra çalışmaya başlayabilirler. Farklı kantonlarda farklı sivil toplum kuruluşları tarafından da yürütülüyor. Ama Basel-Land'da Basel-Land kantonunun desteğiyle Basel-Land kantonu finanse ediyor projeyi ve Rotescroyce yürütüyor kendi bu ekibiyle beraber.
1: Başka şehirlerde de var aslında insanlar. Evet. Bizi dinleyen başka şehirlerde insanlar varsa bu sadece Basel ya da Basel-Land özelinde değil. Ben Zürih'te olduğunu biliyorum.
3: Zürih'te
1: çünkü
3: var, evet.
1: Sosyal medyada da Türkçe anonslarına çok denk geliyorum Project Spirit'in. Yani yardıma ihtiyaç duyduğunuzu hissediyorsanız, ilk aşamada ne yapacağınızı bilmiyorsanız Project Spirit'e bakabilirsiniz.
3: Evet, internetten o şekilde araştırabilirler. Eğer başka şehirde, başka kantonlarda yaşıyorlarsa Spirit ya da Problem Management Plus olarak da arayabilirler.
1: Peki Basel-Land'dayım ve size başvurmaya karar verdim. Rotescroyce'un web sitesine mi giriyorum yoksa mesela Google'dan size

0: Arayacağım, nasıl arayacağım?
1: Evet, Rotes Kloisum web sitesine girerseniz orada Spirit diye bulabilirsiniz. Ya da Google'dan Baselland Spirit diye arayıp bulabilirsiniz. Ya da Problem Management Plus olarak. Rotes Kloisum web sitesine girdiğinizde de zaten oradaki yönlendirmelerle ulaşabilirsiniz. Orada ayrıca her dilde Flyer'la da ulaşabilirsiniz. Yani bilgileri kendi dilinizde de almanız mümkün. Türkçe bilgi istiyorsanız orada Türkçe Flyer'ımız, videolarımız var. Direkt her dilde ya da sunduğumuz dillerde bilgiyi almak mümkün.
0: Siz yeter ki ulaşmak isteyin. Her dilde, her alanda, her türlü desteğe ulaşabilirsiniz. Diyelim dinleyicilerimize tekrardan.
2: Peki bu projenin bir bitiş tarihi var mı, yoksa devam edecek bir proje mi?
1: Şu an için öyle bir bitiş tarihi yok. Şu an için devam ediyoruz.
2: Herhangi böyle kısa süreli program değil bu yani.
1: Talep olduğu sürece proje devam edecektir, evet. Tabii ki talebe bağlı yani. Talep olduğu sürece sonuçta burada bir tecrübe var. Burada bir yıllardır bu işe yapılan bir yatırım var. Yani bu insanlar ya da işte kurumlar bir şekilde ücretsiz bir şekilde bu hizmeti ulaştırmaya çalışıyorlar. Yani yararlanmamak için bir sebep yok aslında.
2: Evet, kesinlikle.
1: Yani bu karşılaştığımız problemlerden biri. Belki yani kısaca bundan da
0: kesinlikle
1: bahsedebiliriz.
2: Tabii ki.
1: Hani bir şekilde o insanlara ulaşmak ya da bu projeyi o insanlara tanıtmak da kolay değil.
2: Kesinlikle.
1: İlk başta konuşmuştuk yanlış hatırlamıyorsam, insanlar çünkü psikolojik destek denildiğinde birazcık böyle mesafeli davranabiliyorlar. Ama bu aslında bir günlük hayata yönelik bir destek. Biz stresle başa çıkmak için, stresi yönetebilmek için, problemleri, günlük hayatta karşılaştığımız problemleri çözmek ya da bu günlük hayatı kolaylaştırmak için bir şekilde bir destek programı sunuyoruz. Bu da bu kişilerin buradaki yeni hayatına uyum sağlamaları için
0: kapı aralıyor.
1: Yani bir şekilde, çünkü yeni bir yere geliyorsunuz ve bir sürü şeyle bir anda baş etmeye çalışıyorsunuz. Ve bunlar çok kolay şeyler değil. Bunu pratik bir araç olarak görebiliriz. Entegrasyonu destekleyen, uyum sürecini destekleyen ya da hızlandıran bir araç olarak görebiliriz.
2: Bence çok önemli.
0: Bence de kesinlikle.
1: Yani sadece ruh sağlığıyla ilişkilendirmek değil. Doğru değil. Yani günlük hayattaki problemlerimiz de aslında bazen başa çıkmakta zorlandığımız şeyler.
0: Evet, bazen çünkü mesela bir fatura geliyor ve yani insan o faturanın karşısında dona kalıyor. Bunu nasıl çözeceğim diye. Çünkü yani bazı şeyler o kadar karmaşık ki Google Translate'e yaptırdığınız zaman bile size doğru düzgün bir çeviri veremiyor aslında. Ve hakikaten yani günlük hayatta ben bunu nasıl çözeceğim sorusu insan aslında bayağı da yoruyor. Bir şey. Psikolojik olarak da ağır gelen bir şey bu insana aynı zamanda. Çünkü sen otomatik faturaların ödendiği bir ülkeden faturaların eve mektupla geldiği bir ülkeye geçiyorsun. Aslında çok başka, tamamen başka açılardan insanı yoran şeyler bunlar. Yani sıfırdan başlamak açısından da çok yorucu. O yüzden bence kesinlikle dinleyicilerimize bir kez daha söyleyelim. Sadece Türkçe değil, eğer yakınınızda tanıdıklarınız varsa, başka dillerden insanlar varsa ve desteğe, bu tarz bir destek ihtiyacındalarsa yönlendirebilirsiniz. Çünkü ondan fazla dil var destek alınabilecek. En azından girip kendileri için bir bakarlarsa çok da yardımcı olur. Özellikle Baselland'da yaşayanlar için, ama Basel'de de bu projeye yakın bir şeyler vardır. Bunu da sizin için araştırıp sonraki programlarda duyurusunu yapacağız.
2: Evet, bilgilerini veririz başka şehirlerde. Evet. Özellikle Baselstadt'ta neler var, bunun bilgisini veririz. Bir de belki sizin bilginiz vardır. Çocuklara yönelik bir program var mı? Çünkü aileleriyle gelen çocukların da aslında başından birçok şey geçiyordur. 14 yaşında, 15 yaşında biri size gelemiyor. Ama onlara yönelik bir program var mı acaba?
1: Kantonların, hem Baselland kantonunun hem de Baselstadt kantonunun aileler için birimleri var.

0: Yani o yüzden hani tekrar teşekkür ediyoruz. Çünkü gerçekten bunu bir şekilde insanlara ulaştırmak çok önemli. Yani günlük hayatın içinde hani o servisleri, o imkanları bulmak çok kolay değil.
1: Bence genel olarak böyle. Hani ben kendi 10 yıl önceki dönemime gittim. İlk yıl ne kadar şey biliyordum ya da sonra 3-4 yıl geçtikten sonra böyle bir şey varmış, keşke gitseydim dediğim çok şey oldu. Ben öğrenci olarak gelmiştim ve üniversite içinde de değişik birimler varmış mesela, aslında seni guide edebilecek. Ben onları hiç bilmeden kendi kendime debelenmişim. Aslında bu tür yani aslında gittiğiniz yerde bir bakmak da gerekiyor. Acaba bana destek olacak ne var? Ne hizmetler var, neler sunuluyor. Bu akla gelmiyor. Sanki hepsini ben kendim çözmeliyim ya da alemle çözmeliyim gibi düşünülüyor. Ama aslında programlar var.
0: Var, evet. Yani ve ücretsiz.
1: Evet. Yani bu çok önemli.
0: Ve ya bazen hani ücretsiz olması da programın değerini düşürmüyor. Yani onun arkasında gerçekten çok büyük bir emek var, çaba var, çok büyük bir finansal destek var kantonlar tarafından sağlanan. Dolayısıyla bu imkanları kullanmalarını tavsiye ediyorum.
2: Kesinlikle, ve geldiğiniz için gerçekten teşekkür ediyoruz.
0: Ben bize teşekkür ederim.
2: Bize mail attığınız için, bu programı bize tanıtmayı seçtiğiniz için.
0: Ben teşekkür ederim bu imkanı sağladığınız için. Adına.
1: Biz teşekkür ediyoruz. Ben bir şey gerçekten tekrardan altını çizmek istiyorum. Biraz önce dediniz ki bu program ücretsiz de ders olmuyor. Evet, altın aslında desteklenen çok büyük bir bütçesi oluyor kantonlardan. Ve biz bunlardan yararlandığımız sürece bu projeler devam ediyor. Yani o yüzden ne kadar kişi aslında bundan yararlanırsa bir sonrakine de yardım etmiş oluyorsunuz. Çünkü birçok proje bütçe ayrılıyor. Hatta bu bütçeler çok zor alınıyor. Sayfalarca dosyalar yazıyor bunu hazırlayanlar. Bütçe alınıyor ama yeterli kişi olmayınca mecburen bitiriliyor. O yüzden değersiz görmeyelim, bu imkanları değerlendirelim derim.
0: Evet, gayet doğru.
1: Artık saatlerimiz 20.54'ü gösteriyor. Bu haftalık İstanbul'u bitiriyoruz. Çok keyifli bir sohbetti. Geldiğiniz için teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim tekrar çağırdığınız için.
1: O zaman Baba Zula'yla bitiriş yapalım. Konserlerini de hatırlatmış olalım. Bu haftalık İstanbul
2: bitti.
0: Bitti.